Tomzer yarım yay. Mujur Maryam arba bakar gay. Akamadusi se marigata. Maryam arba bakar gay.

to ɗum ɗon towi ɗum haade yimɓeɓe yettademi wonka jaɓani sa jaaɓi tan yimɓe garata seydi so am sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusatamo

verdim bana Mahmut Bey'i. Nakteme geliyip, var zikam burmun geldim gel. Gel gelmek. Herif lan.

Gelin bakma canım. Muncuncam gel, karıncayı. Karıncayı, mucun masam bacağım. Masam bacağım, mucun malim boy. Malim boy, mucun amaca fazla, sülü imanca fazla. Gelin, mucun kalp gel bin tücüm, yaşı gel bin tücüm, makam mucun gel bin tücüm, haydi gel bin tücüm. Haydi gel bin tücüm, mucun amin duvarda. Amin duvarda, mucun yorancaya kavucu. Makam muncay, mucun ilma mucun karamcay. Karamcay mucun amin tücüm, yaşı gel bin tücüm. Mucun mucun ki yaşı gel. Akbala yaşı gel. Akbala yaşı gel. Akbala yaşı gel. Mangkir bal muncay, yaşı gel. Yaşı gel. Yaşı gel. Yaşı gel. Yaşı gel. Thank you.

zaman mı dediğin ya? Her zindek cengi, bu kadar tembelin çası, su bak, ben ki bu kadar zindek kapırım size bu, kurum size akılın yan, size ne gençeyi? Yip size akılın yan, mürü ne bu bir gel, akla akılın yan, mühim yatın benim hani batın göğüncey, akla akılın yan, mühim yatın fasar, bir gün mü kurum basın fal, bağlı meldeyken okul kulu benim hani batın göğüncey.

içerileri bir sahen mi gel? Ağzına gazeteyle yatsın. Buna bacayla yönden. Bacayla yine ne olur Mahmut Resulullah'ın o havada onu yıkan o dine nasıl İslam'ı yalan. Tabi o dini mi? Bir gün mü kendi dini mi kendi bir tüzü halatı mı kongu? Halatı mı kongu kongu diyen de uru var mı tabi bak. Sonra günüm daha kalkanı kere yukarı sınır gene halatı mı kongu? Bacayla halatı mı Madine mi nanam makko na lakku nadar jana lakku.

0: Nasıl kapandın ya ben? Namur
1: şunlar yukum ben sağlarım Fatih'e de hala dedin böyle şey beyni akıdacı. Ali Udamba Seyidi Allah'ın çirindir bu kadar mendi cabi gelayıcı mı şun bali verir derdi. Hayma bana ama yok onunla. Kasıf olun kasıf atar yanar barakalı. Doğdum fofu muran derdi. O Yuhammed illa'm ku minem mu kursim. Kadı kâbe amtir dungal ahali dungal gire nâhan fayyo. Gile koyun enten dungal. Bunu cüre yinde maku 10.000 fra ucun nâgidim bu al bank seyirindim. Şey Umar siyi tutuyorum. Bonnani son bonnani sen ne kadar wonno do bonnal de ni. Wonna si suru ndu ene hani kado wada presenter de wonno o bonnani bangi mo hen. So Musa sire. O go banno watte do mo jogi mbellam ne mawli. Mo jula 1000 francs do inde Ahmadu Lomé inde sugada kadi joli. Sido tilo mo metanto no wadde presenter o do jonne de joddi do dañi mbela man moni kali badante be bando o kadi hore mako mo jure inum kadi temel dum dum temel nay mudal bax yalla dum so Umar Abbas ko kaldo mi ko kay ko gon wonde ko biddo modjo wala seedi wonde kadi o metani tawde kala do woni kadi wala seedi wonde bando watte do mo welti mo welte badante do bando mo welte tawta bando mo welti kadi bado bando o mo tuuray inde joddi be wujudere ngudu albarkel.

dinliyorum. Buket espur buket nebi. Yalım yiyorum. Yalım yiyorum. Tapanlı ancana. Akbe bu cüllit. Yalım yiyorum. Yalım yiyorum. Tapanlı ancana. Akbe bu cüllit.